0: Tamam. Kıdaya sana sorunlarını sana istiyorsan. Ben sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Fayda kelo saçıp.
0: Tamam.
1: Speed 250 knots, indicated on conversion, please.
0: Assistant, I'll